0: acıyor, acıyor.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde yağış bekleniyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 22, İzmir 30, Bursa ve Antalya 26, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Emre Mutluşov devam ediyor.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, herkese hayırlı sabahlar, herkese hayırlı cumalar efendim. Haftanın son çalışma gününden, son iş gününden İstanbul FM'den. Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'dan günaydınlar, hayırlı sabahlar. Geldik geldik, buradayız. Ya 6 dakika 7 dakika araya reklam giriyor, şarkı giriyor. Neredesin diye fırça yiyorum WhatsApp'tan. Daha biz... Salt koç birader. Patron sormaya diyeceğim de patron sizsiniz yani. Sormakta da haklısınız ama akış gereği hani. Geç falan kalmadım ya, bir saattir buradayım ben ya. Sonra diyorlar ki şu hareketlere bak, sanki ejderhası var. Hayır, belki var. Belki var. Günaydın efendim, günaydın. Emre günaydın demiş. Ben yine diyete başlayacağım gibi demiş. Peki tamam. Bakalım sana ne iltifatlar edilecek. Yok, ben daha çok zorbalanma üzerine benim program. İltifatlar tabii, o sabah rutinimiz. Ballı böreğim, kaymaklı çöreğim, sütlü çikolatam. Emre günaydın, eşimin doğum günü bugün, kutlar mısın demiş. Doğum günü kutlu olsun Sedat Bey'in. Nice güzel senelere Allah sağlıklı saatli nice yıllar nasip etsin inşallah. Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı sabahlar, ne güzel bir gün demiş. Beşiktaş Avrupa'da kendini gösteriyor demiş. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz bu arada. Ben maçı seyretmedim ama zannediyorum 4-1'lik bir galibiyetle. Harika bir destan yazmış. Tebrik ederim gerçekten. İnşallah yolumuz açık, başarılarımız daim olur, hayırlı yayınlar demiş Yasin Hakan Karagözlü. Beşiktaş kongre üyesiymiş aynı zamanda da. Selamlar, sevgiler, tebrikler efendim. Yani gerçekten Avrupa'da başarılı olmasını bütün takımlarımızın canı yürekten isteyen birisi olarak geldi sesini sevdiğim. Günaydın, günaydın. Hakan ne? Hakan Tunç. Kızınız Ezgi'yi öpüyoruz efendim yanaklarından. Hayırlı sabahlar. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun herkese. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Günaydın Emre Bey demiş. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Bir saattir orada olman yayına 5 dakika geç girebileceğini göstermez demiş. Patron sizsiniz dedim ya, triplere girdi bak bak. Haydi kardeş, haydi. Efendim mutlu sabahlar, Emre Mutlu Show başladı. Hemen sularımızı bir içelim, emniyet kemerlerimizi takalım, trafik kurallarına uyalım. Yolumuzu, bahtımızı açık etsin Cenab-ı Allah, saatlerimiz onu gösterene kadar beraberiz. Ufaktan gaza bastık, önce sol şeride, sonra da en sol şeride geçip tapa gaz devam edeceğiz. Muhabbetin dibini bulacağız inşallah. Günaydın Cüneyt, günaydın Emre demiş. Günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar. Herkese kocaman kocaman günaydın.

0: Doğum günü kutlaması için çok teşekkür etti. Kendileri bizlere efendim, Allah ailenizin saadetini bozmasın. Ne demek ne demek. Ben de isterdim güzel bir manzara atmayı ama maalesef İstanbul trafiği demiş.
1: Aman hiçbir şey bulma canıma minnet.
0: Kalbi güzel insanları hayatımızdan eksik etme Allah'ım demiş, amin. Haftanın son günden herkese günaydınlar. En büyük kara kartal demiş, peki. Günaydınlar, hayırlı cumalar. Günaydınlar efendim. Hayırlı cumalar. Şöyle bir sabah yoklaması alalım bakalım. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, maalesef trafikte olanlar da 3'e basıp bir yollasınlar. Yollasınlar ki ekranımız bir şenlensin. Ben de şöyle ufaktan bir mutlu olayım yani. Allah'a çok şükür. Bu kadar kalabalığız diyeyim. Günaydın, günaydın, günaydın, hayırlı cumalar. İki gözümün çiçeği demiş. Günaydın abi. Günaydın abi. Böyle mesajımı okumadığım zaman bazı dostlarımız şey yazıyorlar. Hop. Şey gibi olmuyor mu böyle esnaf selamlaşması gibi? Hop. Hayır abi. Tabi esnaflar öyle seslenirler. Hele en çok seslenilen mahallenin esnafı kimdir? Mahallenin kahvesidir. Benim çocukluğumda da Ahmet abi vardı. Bütün sokak akşama kadar Ahmet diye bağırıyor. Hop Ahmet, 4 tane çay bir açık. Ne yapsın adam da herkese yetişmeye çalışıyor. Çırak bardak kırması diye bir şey vardır böyle. Bir sessizliğin içinde ama sokaktan böyle bir şangırtı gelir. Bir bakarsın çırak çaresizce yere bakıyor. Neden? Çünkü normal efendi götürmemiş de o elindeki çay tepsisini 360 derece döndürmeyi denemiş. Ustanın yaptığı şeyi yapmaya çalışıp maalesef. Yalova'dan günaydınlar demiş. Günaydınlar efendim. İki. İşbaşı yapanlar çok erken saatlerde, helal olsun vallahi. Günaydın Muhammed Gencer, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar demiş. Üççüler, trafikçiler çok fazla ya o. Trafik durumuna da bir bakacağım bu arada. Dün yine maalesef bir kamyonda çıkan yangından dolayı uzun süre Mahmut Bey gişeler. Adı geçmese şaşarım. Mahmut Bey gişeler Bahçeşehir yönü trafiğe kapalı oldu belli bir süre. Tabii orada trafik başladığı andan itibaren otağa Gebze'ye kadar sirayet ediyor biliyorsun. Bunun önüne geçme şansımız maalesef olmuyor çünkü.
2: Emre Mutlu
0: sıkışıyor. Geliyorum.
3: Reklam. Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al.

0: Maltepe burada, tamam. Maltepe temsilcilerini yolluyor kendi. Çok kalabalık olarak gelmese bile. Trafik yoğunluğu %40'mış şu anda İstanbul'da. İlerleyen saatlerde nasıl gelişecek göreceğiz. Günaydın abilerin kralı demiş. Günaydın kardeşim benim. Günaydın sevgili Emre, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. O gökkuşağı çıkmış. Yağmur gözükmüyor ama. Bak hop yazıyorlar dedim ya. Alolar, hoplar havalarda uçuşuyor.
1: Ne otur zaten. Hadi sen sağ, ben selamet. Yaslara...
0: Bursa'ya selamlar. Anadolu yakasında yağmur başladı demiş. Trafikteki herkes dikkatli olsun. Evet, güzel bir hatırlatma.
1: Hiç bitmezdi. Kor ateşti, sönmezdi.
0: Görünmez kaza dediğimiz.
1: Değerini savurdu.
0: Mevzu var ya işte, yolun birden kayganlaşmaya başlaması. O tabi sıkıntı yaratabiliyor bir anda. Yakın zamanda bunlardan birini yaşamış birisi olarak, yağışı da değildi hava ama sevmedi. Takip mesafesini koruyamayan insan formundaki varlık bize çarptı kaçtı biliyorsunuz.
1: Sevme beni, sevme beni, sevme eyreti, eyreti.
0: Yapacak bir şey yok.

0: dolmazsa. Uykular hep eksik, bir hasretlik, her şeyim tamam da bir o eksik kalmasa.
1: Trafik Pert ama iyi ki varsın demiş, sen de iyi ki varsın dostum benim. Günaydın, günaydın, günaydın. Öncelikle canım Beşiktaş'ımı kutluyorum. Teşekkür ederim keyifli akşam için. Bugün kendime izin verdim. Baba evinde birim demiş. En güzeli. Görünür kaza nasıl abi demiş. Görünür kaza şöyle güzel kardeşim. Mesela yağmurlu havada, bu havanın yağmurlu olduğunu bile bile 190'la giderken bir de tek tekerle kalkıyorsun ya, o işte görünür kaza. Ya da insanları insan gibi giderken sen insan evladı olmadığını gösterircesine makas atıyorsun ya, o görünür kaza işte. Ya da hiçbir bilgin olmadığı halde dolu silahlı oynuyorsun ya, o görünür kaza işte. Daha saymama gerek kalmadı herhalde. Görünmez kazada durup dururken kafana bir şey düşmesi falan gibi. Bir hasretlik, her şeyim tamam da. Allah hepinizi kazalardan, belalardan korusun. Bugün cuma demiş, ensesi açık olana vurasım geliyor. Bir şey söyleyeceğim ama dalga geçmeyin. Yemin ediyorum Allah affetsin, bir kere gerçekten o kadar içimden geldi ki birisinin ensesini patlatmak. Hiç tanımadığım birisinin. Öyle güzel duruyor ki böyle. Öyle güzel duruyordu ki ensesi, böyle yere bakıyor. Niye öyle bir içgüdüsü? Atalarımızdan mı varmış acaba? Enseye şaplak. Değişik bir hissiyat yani. Tabii çok ayıp, öyle bir el kol şakasını ben de hiç sevmem. Bana da öyle bir şey yapsa hiç hoşuma gitmezdi. Ama insan yani içinden geçiyor yani, yalan değil şimdi. Sakat iş, sakat iş. Sakan, sakın, sakın. Türk filmlerinde hatırlar mısınız? Böyle kavga sahnelerinde enseye vurup bayıltma vardı. O gerçek mi yani? Acaba enseden bayılınıyor mu? Ben Cüneyt Arkın'ın çok böyle elini böyle dik bir şekilde yapıp enseye vurup adamı direkt bayılttığını falan bilirim. Çok enteresan ya. Gerçekliği vardır demek ki yani, yoksa sallamazlar o kadar.

0: Fazla suyu olan var mı demiş. Var da mesafemiz çoktur diye tahmin ediyorum. Ama sen neredeysen söyle, anons edeyim, etrafında varsa birileri getirsin sana. Nerede bir insan susuz kalabilir ki yani, vahada falan değilsen. Abi şu an Serengeti'nin ortasındayım falan demiyorsan. Enseye tokat arkadaşlık diye bir tabir vardı, evet evet. Ama ben sadece enseye tokatta bırakırım yani, cümlenin gerisi. Herkes az çok biliyordur zaten. Isparta Kuletem. Nokta atışı yaptım vallahi. Şu anda tam etrafında. Teksin zaten Isparta Kuletem'de bence. Hemen bulurlar diye tahmin ediyorum ben. Niye anlatıyorsun ki demiş. Gitsin görünür kazayı duvara vursun görsün demiş. Yok yok, Allah korusun ya. Gazman'ın tokadından ne ses çıkıyordu demiş. Evet ya, Türk sinemasında çok fazla efekt kullanıldı ama mesela hiçbir silah çatışma sahnesinde o silahın patlama sesinin efekti kadar saçmasını hayatımda duymadım. Yani normalde silah pat diye patlar, bizde böyle... Mesela yumruk sahnelerindeki o işte yumruk normalde dıp diye ses geliyor, bizde biraz böyle abartılı seyirciye geçmesi için o zamanki efektler, hatta mesela normal gerçek yumruk efekti koysan şu anda onun kavga olduğunu anlayamayız. Bir tek doğru efekti tokatta kullanıyorduk. Onda da çok sağlam ses çıkıyordu yani. Anadolu yakasında yağmur var diyen arkadaşa selam olsun demiş. Hocam Anadolu yakası dediğin yerin bir ucundan bir ucu 2 saatte gidiliyor yani. Bazen de Avrupa yakasında kar yağıyor diyorlar. Bayağı normalde bana 5 kilometre ötede olan birisi, ki ne kadar büyük İstanbul biliyorsun. Bayağı acayip bir kar yağıyor, burada yok mesela. Öyle bir şeydir, adam resim de atmış, bayağı yağıyor ya. Hiç güvenimiz kalmamış birbirimize ayol.
1: Çık kalsın.
2: Sana iyi gelecek şarkı.
1: İstanbul FM'de.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Chesper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Duymak istediğin şarkı. Tam da şimdi İstanbul.

mı diyen arkadaşa gönderir misin abi fotoğrafı? Beyler, itiş kakış başlayacak biraz sonra. Tamam, birinizin orada yağıyor, birinizin orada yağmıyor. Ben ikinize de inanıyorum, yapmayın çocuklar. İlla velilerinizi mi çağırayım yani? Bunlar inatlaşıyorlar diye. Yani şu anda mesela benim bulunduğum yerden İstanbul tamamen açık ve günlük güneş gözükürken Anadolu yakasının bir kısmında yağmur var. Ve bu o kadar normal ki. Çok büyük bir şehirdeyiz çünkü yani. Ha şunu anlarım mesela, birisi dese ki Bakırköy'de yağmur yağıyor, öbürü yo ne yağmuru, orada birisinin sıktığı kesin. Çünkü yani küçük bir yerden bahsediyorsun. Dolayısıyla orada birisinin hata yaptığı kesin yani. Abi olacak o kadar Levent Kırca'da kahvede, Levent Kırca'nın millet tokatlaması da çok güzel demiş. Ya. Benim deşarj olduğum videolardan biridir ya. Arada bir açıp açıp izlerim gerçekten. Dünyanın en güzel tokatlama sahnesidir bence. Daha üstüne tanımıyorum kesinlikle. Rahmetliyi de sevgiyle saygıyla analım bir daha. Günaydın abi, o iyi yayınlar. O tokat sesleri Kore filmlerinde dıkışın değil miydi demiş. Dıkışın dışkın nıgı dıgı dış. Zeytinburnu'na dolu mu yağıyor? Ya hadi anam ya, hadi ya. Atatürk ne demiş? Boş buldun enseye vur demiş, diyaloğu vardı. Evet, biz çocukken atamın öyle bir şey söyleyecek hali yok. Tabii ki öyle bir şey söylememiş ama. Biz olayı ciddileştirmek adına. Yani enseye vuruyoruz ama bak ne kadar önemli bir söz demek ki diye. Ama tabii aynı şey senin yiyeceğin tokatta da geçerli. Bunun bir revanşı olacak elbet. Senin de boşta bulunduğun bir an olacak. Niye erkekler böyle mesela şiddete meyyalimiz vallahi dertten diye bir laf var ya. Mesela kızlarda niye öyle bir şey yok? Biz ancak bir çelme takmak. Ya yürüyen insanı çelme takmak dünyanın en saçma aktivitesi değil mi ya? Adam dümdüz yürüyor, hiçbir şey yapmam, çelme takıyorsun düşsün diye. Düşüncede bütün sınıf gülüyorsun kahkahalar içinde. Yani sanki dünyanın en komik faaliyeti var karşıda da böyle yani gözlerinden yaş gelene kadar güler mi insan ya? Bahsetmiştik ya daha önceden, zımba diye bir oyun vardı. Biz birbirimizi tekmeliyoruz, kızlar orada lastik atlıyorlar. Yani ne kadar bak, ruhların bile ne kadar farklı, kafaların ne kadar farklı, birbirinden ayrı yaratıldığımızı düşün. Kızlar seksek oynuyor, biz birbirimize tüftük borusunun ucuna iğne takıp birbirimize atıyoruz. Birbirimizi dövmekten okul okuyormuş ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Birazdan sabah mevzusu geliyor. 0544-886-1886. İstanbul efendim. Efendim kimler katılacak, bakacağız. Hadi bakalım.

0: Zaten istemem ama
1: hanımlar beyler sabah mevzumuzu veriyorum, bakalım bu sabah ne konuşacakmışız. 0544 886 1886. Next tabancam dolu hadi dene kıklak. Sakin ol. Çocukluğunda oynadığın en garip oyunu yazmanı rica edeceğim sana. Çocukken mahallede ya da okulda oynadığın dolu hadi dene kıklak. Sakin ol. Hala aklında olan o oyunu soruyorum sana. Bakalım ne oyunlar çıkacak. Az önce bir tane ben tekmelemekten bahsettim ya, birbirlerini tekmelerler diye. Halis kelebeleriz, önümüze geleni tekmeleriz diye bir şey okuyunca kelebeleriz ne demek dedim. Acaba halis kelebe diye birisi var hani hepimiz.
2: Araç kiralamanın güveni.
1: Geliyorum.
2: Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız uçar filodan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde aralıklarla etkili, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere Sefaköy, İncirli Merter, Çağlayan Mecidiyeköy, aksi yönde Topkapı İncirli, Florya Avcılar yönü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi istikamette İstoç Mahmut Bey hattı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük devam ederken Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi. Emre Mutluşoğlu.

0: Halis Kelebelerize bakınca dedim Halis Kelever diye bir adam var ya da Halis Kelebe mi ne? Meğer Halis Talebeleriz. Ekşi Sözlük'te diyor ki Halis Talebelerizden Kelebelerize dönüşmüş bu. Önümüze geleni tekmeleriz. Şimdi bize de şeydi bu, önümüze gelene bir tekme. 3 kişi 4 kişi 5 kişi kol kola girip asker yürüyüşü gibi böyle rap rap rap kim varsa tekme diyorduk önümüze gelen. Bunu kızlar yapıyor muydu bilmiyorum yani. Yapan kızlar vardır, erkek Fatma derler ya. Ama onların oyunları bak mesela işte dokun bana. Onların oyunları daha böyle lastik atlama, sek sek. İlkokuldayken simit oynuyorduk. Yine kaldık baş başa. Arkadaş bizim aramızda düzgün... Ondan sonra bu nesil niye böyle oldu işte bak. İdare yasakladı simit oynamayı ya. Herhalde simit diye koşuyorsun, nefesin tükenir de birine dokunamazsan zopayı yedin. Bunun bir de zımba versiyonu vardı. Ya kızların oynadığı en sert oyun yakar top. Biz onu, bizi oyuna alırlarsa yakar topu ortadakine icabet ettireceksin. Şut çekiyorduk üstüne doğru kızların ya. Ne ayıp şeyler. Basketbol topuyla şut çekilir mi ya bir insana? Yanacaksan yan gece, vuracaksan vur felek. Biz aşka düştüğümüz derde aşık ol. Kuka kuka vay be. Kalpler bizim. Ben anlatırım nasıl olduğunu kuka. Hayat bir masal, biz bir varmışız yokmuşuz. Yanacaksan yan gece. Orta parmağa gelip kafaya vuruyorduk demiş. Mancınık görevi yapıyor değil mi? Orta parmağa gelip şöyle çat diye. Ay Allah'ım yarabbim, hatırladın şimdi. Dökülen yaşlar bizim. Bir... Bak farkında mısın erkeklerin oynadıkları? Yokmuşuz. Yani işte kızlar çelik çomak. Bir tane şeyin içinde teli düşürmeden şeyle çubukla gezdirmece. Ya şimdi bak, baktığın zaman kızlarınkiler çok naif abi. Ya büyürken de naif büyüyorlar yani, hani bizim gibi. Ya ben bir tane ya saklambaçta sayan adamı. Ya adam sayıyor saklambaçta. Herkes evine gidiyor yemek yemeye. Enayi gibi arıyor bu saatlerce. Aramızda sözleşiyoruz mesela, kim diyelim, Erdal. Erdal diyoruz ki 50'ye kadar sayacaksın. Sonra ara bizi mahallenin içinde. Hepimiz sözleşmişiz, herkes evine gidiyor, balkondan izliyoruz biz. Annem yoğurtlu makarna yapmış.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Bu da seni arasın, geliyorum şimdi.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

Emre Mutlu Show devam ediyor.

aklıma gelen oyunlardan, yani yaptığımız hilelerden utanarak. Mesela körebe vardı ya. Yani körebede birinin gözünü bağlıyorsun. Gözü bağlı insana çelme takıyorsun yani. Niye doğru düzgün kuralına göre oynamamışız hiçbir şey? Bak saklanmaç da böyle, bu körebe de böyle. Seksek de düzgün giden birinin dengesini şaşırıp düşürmece. Mesela seksek oynuyor artık, finale doğru gidip omuz atıyorsun falan. Ya çok enteresan enteresan şeyler yapmışız. Günaydın demiş. Yolumuzun kadim misafirleri, çocukken en sevdiğim oyun demiş. Mors ve gazoz kapağıydı. Mors ne abi, işte mesela böyle duyduklarımı hatırlamak için. Mesela bazı oyunun adı bazı yerde başka geçiyor ya. Kızılay kapağı ve gazoz kapağı için arkadaşa kafa atmıştım demiş. Abi sen böyle müzikler çalıyorsun, iyi güzel hoş demiş. Sağımızdaki solumuzdaki arabalar bize deli gibi bakıyorlar demiş. Bu adamlar neden arabanın içine göbek atıyorlar diye. Erkeklerin nasıl canımızı yaktığı aklıma geldi mi? Çok kötü bir diken türü vardı, saçlarımızı atarlardı, çıkmaz. Kesmek zorunda kalırsın. Oyun adı altında can yakmaca, ey Allah'ım ya. He, Mors üçgen misket. Evet evet, hatırladım. Hatırladım. Ayağımın altı 36 dansa davet diye bir oyun vardı demiş. Dansa davet. Zamanın ilkel Tinder mı derlerdi ona? Bir uygulama var ya. Bilmiyoruz, duyuyoruz. Onun gibi bir şey tabii, onun ilkel hali yani, eşleşmece. Kızlar kıpkırmızı oluyorlardı dansa davet edince. Ne modeller vardı ya, okul arkadaşları bir hatırlasana ya. Sürekli ağzı cips kokan bir tane çocuk vardı bizim sınıfta, Cengiz diye. Adam 24 saat cips yiyordu ya, cipsle besleniyordu. Nasıl değişik bir olaydı anlamam.

Saklambaç oynarken elbise değiştiriyorduk. Prodüksiyonla oynuyorlarmış. Elbisenin ucunu görecek şekilde olunca diğer arkadaş sanıyordu değil mi? Çanak çömlek patladı diye bağırıyordu. Evet ya, mahalle yıkılıyordu birisi. Basma çanak çömlek patladı. Günaydın Emre, uzun eşek oynuyorduk demiş. Bayağı iyiydi o da. Taso oynuyorduk. Kökmek diye bir terim vardı demiş. Kazandım manasında. Bizde de kepmek onun adı. Kepmek. Ben seni dün kepmedim mi? Ben de seni 2 gün önce keptim. Vay be, kiremitten kına yapardık demiş. Bebeklerimize elbise dikip defile yapardık. İşte bak, kızların oyunlarına bak. Kiremitten kına, bebeklere defile. Bizde çamla çamla patladı. İğne mi iplik mi davul mu zurna mı oynardık kuzenle demiş. Çinçan oynardık. Japon mu bunu yazan ya? Çinçan çon vunya vunya goribadis. Hep ipimiz yanımızda eksik olmazdı, nereye gitsek gidelim demiş. Kimseyi bulamazsak 2 sandalye alır bacaklarına takıp lastiği öyle oynardık ya. Evet ya, yazık o yazık. Kızlara bak ya. Sandalyenin bacaklarına takıp onlar lastik atlıyorlar yani.

0: Bizim dönemimizde klasik istop yerine başka bir isim bulmuştu. İsmi Sakin Top. Sakın Top. Ha, sakin anlamışım. Sakın denmesinin sebebi de şu istop oyununda rengi bulamayan kişiyi dövüyorduk demiş. Ya niye sürekli dayak? Niye sürekli bir adam dövme çocukken ya arkadaş? Biz uzun eşek oynarken her iki tarafta beni almak için çok uğraşırdı. Sonra anlaşamayıp beni yastık yaparlardı. İri olduğum için herhalde. Evet ya kaleci olursun ya yastık. O da çok zor zanaattır ha.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
6: Radyonun sesini sakın kısma.

0: Tabii bazılarını hatırlayınca bir utanç basıyor insanı yani. Ama çocukluk yani hani o duygular henüz gelişmiş değil. Bak teneffüslerde kızlarla kol kola girip biz bir arabayız önümüze geleni çarparız diye. Herkese çarpıyorduk gerçekten demiş. Bizde vallahi öyle kızlar yoktu. Olsa biz herhalde çarptırırdık kendimizi. Abi geliyorlar tam karşılarında duralım. Çarpın bize. Ya öyle saçma sapan şeyler, öyle saçma sapan şeyler. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, ne kadar garip şey varsa çocukluğumuzda yaşadığımız, yani anlamadım ki. Ya bizde Uğur diye bir çocuk vardı. Çocuk gerçekten uç yiyordu, yemin ediyorum uç yiyordu ya. Bayağı uçla karnını doyuruyordu yani. Ağzı simsiyah gezerdi ya. Günaydın, kolay gelsin abi demiş. Burak Morkoç. Seni her gün dinliyorum, Instagram'dan da takipçiyim ama yazmak yeni nasip oldu, süpersin değil mi? Canım kardeşim, var ol. Abi şiirim geldi hep özellik demiş. Topla 9 aylık oyunu vardı. Şu an biraz tuhaf geliyor. Normal. Ya şu an büyük insanların 9 aylık oynadığını düşünsene. İlk çıkan anne çıkıyordu yani. Yani işte ne söylesem boş yani. Dünyanın en kutsal insanları anneler. Ama biz onlara hani erkekle dalga geçmek için anne oldun, anne bana meme ver falan. Erkek erkek, ikinci çıkan kız kardeş oluyordu. Üçüncü çıkan erkek kardeş oluyordu. Oradan şeye doğru gidiyor. En son ne oluyordu? Sona kalan baba mı oluyordu? Hula hop çevirmeyi, ip atlamayı çok severdim demiş. Anket yaptırdık demiş. Kim kime aşık ortaya çıkıyordu anket sayesinde. Allah Allah. Ankette yani onu mu soruyordunuz birbirine insanların? Çok değişikmişiz ya. Düşündükçe. Biz bir ara gece saklambaç oynamaya başlamıştık. Bir çift vardı, asla bulunamıyordu demiş. Saklambacı fırsat bulup kuytu köşelere. Hayır, niye illa oyun oynamanız mı şartmış illa, yani anlamadım ki.
1: İstanbul Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Ankette şunu sorarlarmış. En sevdiğin kız ya da erkek kim? En sevdiğin mi, aşık olduğun mu şimdi? Ya yazmam ben ya. El kızartması oynardık demiş. Çocukken kapak diye bir oyun oynuyorduk. Bildiğin plastik kapağı ayağımızla vurup başkasının bacak arasından geçirmeye çalışıyorduk. Bacak arasından geçen dayak yiyordu demiş. Abi düşündük ki yani nasıl yapıyordunuz bunları ya? Hayret bir şey diyemiyorum, biz de yapıyorduk yani. Neden ama içgüdüsel mi acaba? Hep böyle bir tekme tokat. Ayağımızda paten ebelemece. Zengin çocukları da varmış tabii. Adam gazoz kapağı sektiriyordu. Sen ne pateni sen, hayırdır ya. Anısı da var, çenemi patlatmıştın demiş. Geçmiş olsun. Günaydın. Uzun eşek oynardık demiş. Simit oynayan var. Bütün erkekler oynuyormuş yani bu simidi. İki kişi karşılıklı uzaktan başlayıp adımlarla birbirimize yaklaşırken alırım veririm, ben seni yenerim. Gazeteye ilan veririm derdik. Diğeri de alamazsın veremez, sen beni yenemezsin, gazeteye ilan veremezsin derdi. Ya bu gazete ilanı kısmını ilk defa... Karşı tarafın iddiasına bak, gazeteye ilan veremezsin. Alamazsın, veremezsin, sen beni yenemezsin, gazeteye ilan veremezsin. Beni rencide edemezsin, magazine konu edemezsin. Günaydın Emre, ben erkeklerle çatapat patlatıyordum, bir de kız kaçıran atıyorduk demiş. İşte erkek Fatma dedikleri. Evet, o anketler meşhur. Allah Allah, beni anketlere niye davet etmiyorlardı acaba ya? Demek beni ankete layık görmüyorlardı muhtemelen. Enteresanmış. Ben şansıma hep 9 aylıkta anne çıkıyordum demiş. Burak kardeşimiz. Simit oynardık ilkokulda. Bak diyorum sana, erkeklerin hepsi oynamış ya.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şube.

0: Ne dayak meraklısıymışız biz çocukken ya. Alırım veririm. Ayak eziyorsun sonunda demiş ama o işler normal bir iş değil demiş. Tır geçse aynı acı. Yarınlar yokmuş gibi ayağı. Çok sadist çocukluk geçirdik hep. Oyun sonu dayak. Şimdi tabii dinleyen küçük kardeşlerimiz de var. Onlara kötü örnek olmasın diye biz yaptığımız hatalardan bahsediyoruz. Hiçbir zaman şiddetli oyunları tavsiye etmiyoruz. Ama çocukken tabii yapmışız saçma sapan bir sürü şey. Buyur abi günaydın Öykü ben yine okula gidiyorum. Herkese okulda başarılar diliyorum demiş. Bizim okulun zil sesi olan Mor ve Ötesi'nden cambazı çalar mısın? Herkese iyi dersler. Seni kocaman öpüyorum. Ne güzel okul zil varmış ya. Bugün çalamam ama bir gün senin için çalacağım söz. Elde davul zurna 1-2-3 mü? Abi bu kızda nerede saçma sapan oyun var? Nerede tuhaf tuhaf kendi mi uyduruyor bu oyunları anlamadım. Nasıl oynanıyor bu? Davulun zurnalı oyun mu olur yahu? As ne? Günaydın Emre kardeşimle askercilik gibi duru oynardık. Kardeşime tokat atıyordu. Ben de ona tokat atıyordum. Pes edene kadar. İnat ve gururumuzdan ağlayamazdık. Kırmızı yanaklarla ortalıkta gezerdik. Biz de kutulardan paten yapardık. Fakirlik işte demiş. Ha yeşil ışık kırmızı ışık gibi. Aynısını söyledim. Var benim Korecem. Aynısı birebir ya. Ben seslendirdim hatta onu. Günaydın demiş. Yeni gelebildim pekala. 20 soruluk 30 soruluk anketler yapardık demiş. Adın neyle başlar? Sevdiğin renk, sevdiğin hayvan gibi. He. Başlarda yumuşak sorulardan magazine geçiyor yani. Yavaş yavaş şiddet arttıran sorular peki.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası

Kayış kızdı mı? O nasıl oyun ya? Bak işte bu konuları bunun için açıyorum. Biraz da bir şeyler öğrenmek için. Kayış kızdı oynardık demiş. Kayısı saklardık. Bulan yakınındakini kayışla döverdi. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol yarabbim.

Abi günaydın, biz de kemer oynardık. Kemeri bir bölge var, bir kişi oraya saklıyordu demiş. Bulan diğerlerine kemerle saldırıyordu. Biz de üzerinde boş yok yazan çekiliş kutularından alırdık. Bana hep boş çıkardı demiş. Hayattaki şansım. Ebe yüzüstü kapanarak veya başını dizlerine gömerek yüzüstü kapanır. Diğer oyuncular ellerini ebenin sırtına ya da üstüne koyarlar. Tekerleme ve seçim demiş. Oyuncular kendi aralarında bir eylem veya nesne seçerler. Ceza elbette kim bilirse ebelikten kurtulur. Bak, kızların oyununda en fazla ebe oluyorsun yani. Simit oynamayan bir tane adam yok ya. Bütün erkekler istisnasız simit oynardık yazmış. Kızlar şimdi tabii diyorlar simit ne? Nefes tüketene kadar simit ve zımba işte. Ama bizden daha sakatları varmış. Kayış kızdı ne ya? Ankara'ya selamlar Tolga. Külü atardık borularla. Şimdinin Airsoft savaşları gibi. Külü savaşları yapardık inşaatlarda. Şu anda yani o kadar çok kentsel dönüşüm var ama mahallelerde kum yok ya. Ya kızların çok işi yok. Onlar yine naif naif oyunlar oynarken biz kuma atlardık ikinci kattan böyle. Ya bisikletle ya da kaykayla atlayan vardı kuma ya. Ne oluyor, ne bir ödülü var, ne bir şey var, en fazla arkadaşları vay be helal olsun desinler diye aldığımız risklere bak, kafa üstü takla atarak atlamak. Ne bileyim, çok acayipmişiz, çok acayipmişiz ya.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere Avcılar, Merter Topkapı, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç, Halıcıoğlu Merter etkili. Tem'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun, Sultan Gazi Seyrantepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç geçişi etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Tem'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam etmekte. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırapt altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya. Emre Mutlu Show.

Babam demiş ki anlat anlat ufakken yediğin naneleri, şimdi buradan öğreniyorum yandın sen. Benim yediğim nanelerden senin öğrenmediğin bir şey olabilir mi? Atmaca gibi adam var ya, dedektif şey gibi, neydi onun ismi? Sherlock Holmes gibi yani. Ensemdeydi babam hep ya. Ne bu kağıtım varsa akşam aynen ifadeyi vermeye giderdim yani. Odamdan ifadeye çağrılıyordum akşamları. Bak derken yatmışım, şafak operasyonu çekerdi.

Günaydın Emre, bugün Beşiktaş marşı çalsan ne güzel olur demiş, havamızı bulurduk. Ben Galatasaraylı olduğum halde Galatasaray kazandığında dahi Galatasaray marşı çalmıyorum. Bunun sebebi de tebrik ediyoruz ama marş çalma işinin sonu gelmez. Kimseyi de kimseden ayırt edemeyiz. Bunun Kocaeli Spor'u da bitmez, Bolu Spor'u da, Kartal Spor'u da, Beylikdüzü İdman Yurdu'nun marşı da çalınması istenirse o Beşiktaşlı seninkisinin küçük takım diye çalamıyoruz da diyemeyiz. O yüzden ne olur affedin. Ama tekrar tekrar tebrik ettik zaten. İnşallah başarıların devamı gelir. Emre abi en güzeli okuldaki uzun eşek oyunu demiş. Yastığın kafasına kadar atlardık. Bir de öyle çıkıklar vardı değil mi? En tepeye atlayacağım diye böyle. Abi ne saçma oyun acaba? Mesela İsviçre'de falan oynuyorlar mıdır? Ya da Norveçliler uzun eşek gibi bir oyun. Japon kale oynardık. Herkesin minyatür kalesi olurdu demiş. Çok güzel. Bir de demiş 3 kişi yan yana. Omuzlarımıza, ellerimizi yüzümüze gelene kadar tekme diye bir oyun vardı. Evet evet. Kızlar bile bunu oynuyormuş. Vay arkadaş ya. Ergen kafası aynen. Abi eskiden beton anlık olarak inşaat sahasında yapılıyordu. Bu yüzden kum vardı. Şimdi herkes hazır beton kullanıyor demiş. Devir çok değişti. Biz büyüdük ve kirlendi dünya.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Evsiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sivit şort ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sivit şort 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
7: Umran Oto Ekspertiz. Oto Rapor, Oto
8: Ekspertiz. Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Uzun eşek oynarken atlayamayıp en arkadakine yaslanmak demiş. Onun için, onun adı onun için yastık zaten. O yüzden benim gibi, demin yazan arkadaşım gibi tombalakları yastık yaparlardı. Sert zemine çarpma da, göbüşe çarp da geri sek diye. Erkek oyunlarına katılamayıp kızların oyunlarına katılan erkekler de vardı demiş. Ne oldu acaba demiş. Vallahi seni kadar merak etmiyorum sevgili Emre. İnan başka kaygılarım var hayatta. Bu kadar saçma oyun neden oynanıyordu? Sebep neydi demiş. Hemen söyleyeyim, tablet yoktu çünkü. Labubu yoktu, su kuşu yoktu. Tabletler olmadığı için, cep telefonları olmadığı için artık oyun uydurmak zorunda kalıyordu çocuklar. Alman kare diye bir topla oynanan oyundan eğer Almanların haberi varsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani İngilizcesi çok iyi olan birisi var mı aranızda, ya da Fransızcası ya da Almancası? Çanak çömlek patladığı bir çevirebilir misiniz o dile? Saçma değildi bence, gayet yaratıcı ve hareket ettiriyordu bize demiş. Ama hareketi daha böyle spor olarak edebilirdik yani.

illaki tamam lastik atlamayı anlarım da birbirini tekmelemesi çocukların. Onlar biraz saçma yani şimdi Allah var. Kayış kızdı ne abi? Kayışı bulamayanı kayışla... Çok sakat işler ya. Ama hiç kimsenin de bir yerine bir şey olmuyordu. Ne bileyim diz kanaması oluyor muydu? Diz kanayan var mı küçükken? Düştüğümüz anda sürekli dizimiz kanardı. Niye başka bir yerimizi çarpmayıp sırf dizimizin üstüne düşüyorduk herhalde? Anne ya dizim kanıyor. Ya sen o mesela minibüste hiçbir yere tutunmuyorsun. Annen seni uyarıyor. Oğlum tutun yok. Oğlum tutun yok. Oğlum tutun ilk frende bir tane duvara çarpıyorsun, dönüyorsun bir de annen çarpıyor. Haklı kadın. Üç kere seni uyarmış. Tutun diyor ya, tutunmadan gitmeye çalışıyordum. Nasıl bir beynin tam gelişmediği dönemler.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
4: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

O kırbaç severiz demiş. Gürkan kardeşim. Çocukluğunda yeteri kadar kırbaçlanmadın herhalde. Ben

Simit yazan o kadar çok var ki. Dizlerimiz hala dünya haritası demiş. Çocukluktan kalma izler. Var mı vücudunuzda taşıdığınız çocukluğunuzdan kalma bir iz? Olanlar bir yazabilir mi? Çocukluktan kalma vücudunuzda taşıdığınız iz. Nerenizde nasıl izler? Kaldı kim bilir, o tabii geçmiyor artık yani. Baktıkça hatırlarsın, benim mesela iki kaşımın ortasında araba logosu diye dalga geçiyorlar da kafamı demire çarpmıştım. Demir Allah'tan kafatasımı delmedi de orası kaldı mesela. Şöyle kaşımı böyle birazcık kenara doğru kaydırdığımda hala gözüküyor oradaki iz. O çocukluğumdan kaldı. Kolumuzda, dizimizde, bacağımızda mutlaka yani bir şey olmuştur ki başımıza gelen talihsiz bir hadiseden dolayı vücudumuzda bir iz kalmıştır. Benim de kafamın kenarında sıyrık var demiş. Kenarısında. Kolumda kesik izi gibi bir iz var demiş. Küçükken beni de demir sıyırmıştı. Allah'tan sıyırmış. Bir öğrenmediğin o kaldı demiş. Ne yapayım, meraklıyım, Allah Allah. Benim diz yaralarım hiç geçmezdi demiş. Çok düşüyorduk ya işte, ilk dizin üstüne düştüğümüz için de. Şu an kendi dizlerime bakıyorum da. Dur, araba kullanıyorum, dizimi sıvatacaksın şimdi bana. Alnımdan kafama uzanan 8 tane dikiş izi var demiş. Sağ ayağımın üstünde 4 dikiş izim var. Oynarken vitrinin camı düşmüştü, atar damarın yanına hemen demiş. Ay Allah korumuş. Az önce konuştuğumuz şey buydu işte. Görünmez kazadan kastımız buydu. Benim de kafamda ve kulağımda bir iz var demiş. Yani onlar kaybolmuyor. Bir de öyle şeyleri kafaya takmıyorsun yani, anı gibi bir şey. Çocukluk madalyası gibi. Erkeklerde daha çoktur yani. Hanımefendilerde o kadar çok değildir de. Erkeklerde biraz daha fazladır çünkü biraz daha böyle enerjik oyunları biz oynadığımız için, işte kovalamaca,

Sol dizinde 6 yaşından olan 10 dikişlik bir iz var demiş. Sol diz. Ben de kafamdan düşme pozisyonunu çözmeye çalışıyorum. Günaydın, sabah şerifleriniz hayırlı olsun demiş. Hayırlı akşamlar efendim, hayırlı akşamlar, hatta iyi geceler. Emre abi ebelemeç oynadın mı hiç demiş. Yok. Evde yalnızken kızlarla eve gelip çocuklara pişi yapalım demiştim. Yağın altını yakıp hamurla oynamaya dalmışız. Artistik yapıp hamuru tavaya atmamla yağ komple ayağıma coz demiş. Bende çok hafif onun izi var ama çocukluktan değil herhalde bu. Öyle mi? Çocukluktan mı? Sol kolumda yatay bir maket bıçağı kesiyor. Faça gibi mi? Bir tanesi bisikletten, diğeri de evde sürekli çıplak ayakla dolaşmaktan iki tane iz kaldı demiş. Çünkü babamın çayını ayağıma döktüm demiş yanlışlıkla. Geçmiş olsun. Alnımda var, her düştüğümde hastaneye götürme gelene rahmetli babaannem et parçası yapıştırdığı için iz kaldı. Allah'ım yarabbim ya. Ya bazıları iyi ama bazıları çok saçmaymış değil mi eski çözümlerim? Ya bazılarının bilimsel açıklaması yok. Doktorlar yapmayın, niye hastaneye getirmediniz diye kızıyorlar. Mesela yanağa diş macunu sürmek. Bunu kim uydurduysa saçma sapan bir şey. Ben bizzat bir doktorun ağzından dinledim. Mantığa ters diyor yani. Öyle bir şey olma ihtimali yok. Emre günaydın demiş. Ben küçükken yaramaz bir kız çocuğuydum. Mahallede oynarken karşı binanın giriş katının camını elimle vurup kırmıştım. Orada küçük bir iz var. Yaramaz mı? Biraz asabi bir değil mi çocuklukmuş herhalde? Cama yumruk atıp kırmak nasıl bir... Düşsene o yaşlarda papatya çayına başlıyorsun. Mutlaka bak, gördüğünüz gibi daha var, okuyacağım tabii ki mesajlar ama hepimizin değişik değişik anıları var, izleri var. Dizimde var benim de demiş. Arkadaşlarım da şişede kola içerken düştü, patladı, cam girdi kaldı demiş. Hala durmuyor değil mi cam?

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: Yağ satarım, bal satarım. Yani şu an aynaya baktığımda zamanında bunu oynamış olduğuma inanamıyorum ama oynamışız. Emre abi, sizin izinleriniz var mı demiş. Evet, konuyu da hazır açmışken ben söyleyecektim. Sen benden önce söyledin. Arkadaşlar, önümüzdeki hafta içi siz lütfen dinlemeye devam edin ama önümüzdeki hafta içi Emre Mutlu Show kısa bir tatile gidiyor. Pazartesiden Cuma'ya kadar izinde olacağım. Vallahi unutacaktım. İyi ki sordun ha. Sizin izinleriniz var mı deyince evet var. Ama çok uzun yani, mesela atıyorum benim 2 hafta iznim varsa sadece bir haftasını kullanıp hemen geri döneceğim. Zaten cumartesi pazar yokuz. Pazartesiden perşembeye kadar burada olmayacağım. Arkasından Allah'ın izniyle pazartesi gün tekrardan kavuşacağız efendim. Büyük bir aksilik olmazsa. Bu zamana kadar gitmedim. Artık yani havalar iyice döndü. Belki ayağımızı bir suya sokarız. Yani. Bunu da becerebilirsek. Cımbızlara bir geçelim bakalım. Efendim, Avustralya'da 16,5 hektarlık bir arazi satın alan Anthony Doolin, satın aldığı yerin geçmişini araştırırken büyük bir sürprizle karşılaşmış. Arazide yaklaşık 6 metre derinliğinde yıllardır gizli kalmış eski bir altın madeni bulmuş. Ancak Doolin'i aldığı karar sonrasında insanları altın madenin bulunmasından daha çok şaşırtacak bir şey yapmış. Yani ben anlayamadım ne olduğunu ama Doolin araziyi 1.35 milyon Avustralya doları karşılığında satın aldığından dolayı madenle vesaireyle uğraşamam ben deyip aynı fiyata satmış. Ve yapı sağlam durumdaymış, yani aşağıdaki yapı sağlam durumdaymış. Bölgenin geçmişteki madencilik faaliyetlerinde kullanıldığını bilen, aslında bilen Doolin, çevrede tepelerin arasında çok sayıda küçük maden bulunduğunu öğrenmiş. Ancak kendi arazisinin altında böyle bir yapıyla karşılaşması onun için beklenmedik bir keşifmiş. Altını bulmuş ama peşine düşmemiş. Ben bunlarla uğraşamam demiş. Herhalde kafam kaldırmaz kuzum dedi. Aynı fiyata satmış. Lakin herhalde sattıktan sonra söylemiştir değil mi? Aynı fiyata, yoksa onu 10 katını verirlerdi oraya. Yani bu nasıl garip bir haber, ben anlayabilmiş değilim ya. Ama tabii onun çok büyük uğraşısı var. Oraya şirketler gelecek vesaire. Zaten huzuru kaçacak. O adam şey, anladım ben, o keçi meçi beslemek istiyor.
1: İstanbul FM'de

Hanımlar beyler, bu haftalık Emre Mutlu Show'un sonuna geldik. Kulaklarınıza misafir olmaya gayret ettim. Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kulaklarınıza sağlık. Ölmez sağ kalırsak bir haftalık bir iznim var. Arkasından tekrar burada olacağım. Sosyal medya üzerinden yine ne ben sizsiz ne siz bensiz kalmayalım. Elimden geldiği kadar yine video atmaya, paylaşma yapmaya devam edeceğim efendim. Siz yine de güzel bir hafta sonu geçirmeniz için elinizden geleni yapın. Yine ben belki video atarım, bir şeyler yaparım. Ölmez sağ kalırsak bir hafta sonu görüşürüz. Huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kalın efendim. Her şeyden önce de sağlıkla kalın. Son şarkım sana geliyor biliyorsun. Ben önümüzdeki hafta burada olmayacağım için kapanış yoklaması almıyorum. Yüzsüzlük yapmayayım artık, gerek yok. Sevdiğim bir şarkı biliyorum. Eğer imkanın varsa bağıra çağıra söyle. İmkanın yoksa sessiz sakin dinle. Saygıyla ve rahmetle andığımız yine bir üstadımız. Dolayısıyla uzun zamandır dinlemeye ihtiyacın olduğu bir şarkıyı seçtiğimi düşünüyorum. İnşallah nokta atışı yapmışımdır. Ben Kaçar. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Sensiz.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı, aksi yönde yoğunluk devam ediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere Küçükçekmece Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç Topkapı Şirinevler aralıklarla etkili. TEM'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Çağlayan, aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyata, TEM'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam ediyor. İyi yol yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

4'lük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Akdeniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Tüm.net.
1: Hafta içi 14-16 arası
0: İstanbul FM'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Başımın tatlı belası.
1: İstanbul FM hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Dünyasından en iyi gelişmeler,
5: en güncel haberler
4: istanbulfm.com.tr.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
4: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.

0: kafası açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı
0: İstanbul FM'de.
2: Yok mu? Bana sözü yok mu? Aa, yok mu? Hele kaşı.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kadınları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Özellikle kadın dinleyicilerimize buradan sormak istiyorum. Bu aralar kendi evini didik didik temizleyen var mı? Ya da temizleyecek olan var mı? Yani boşa sormuyorum. İlerleyen dakikalarda bunu detaylandırırız. Bunu açıklarız neden sorduğumu. Yani eğer ki bu aralar yalçın, köşe bucak evi temizleyeceğim. Ne bileyim şöyle olacak, böyle olacak derseniz bence her tarafa iyi bakın derim ben. Neyse onu birazdan açıklarız. Neden böyle sorduğumu, neden böyle söylediğimi. Acayip bir durum. Yani her an belki de kendi evinizde, bizim evde bile çıkabilir. Keşke. Bu arada aslında hani açılış yapar yapmaz mesaj okumuyorum ama Kadercim çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Yalçın diye mesajını göndermiş. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik ediyorum seni de diye yazmış, WhatsApp'tan göndermiş ben gelmeden önce. Yani işte budur. Sportmenlik, centilmenlik, fair play ruhu budur sevgili dinleyiciler. Teşekkürler. Tabii dün akşama da bir dönüş yapacağız. Yapmayacağız değil. Elbette konuşulması gereken maçlardan birinde Beşiktaş Marsilya karşısında kendi sahasında evet gösterdi. 4-1'lik galibiyetle maçı sonlandırdı. Ama önümüzdeki maçlar da yine kolay maçlar değil, bilginiz olsun. Her türlü galibiyete açığız tabii ki ve gerçekten de ne yapacağız? İşte her maçı kazanmaya çalışacağız.

Vay vay vay vay vay vay. Cuma günündeyiz İstanbul FM'de. Yalçın.net başladı. Tabii ki 16'ya kadar buradayız her zaman olduğu gibi. Hani keyifli bir cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz. Elbette keyfinize keyif katan şarkılar var. Konuşacağımız çok şey var. Bunun yanı sıra tabii ki her zaman söylüyorum, Yalçın.net size keyif vaat ediyor sevgili dinleyiciler. Yani şimdi bu arada temizlik olayı galiba yani biraz dikkat çekti. Mesaj üstüne mesaj var. Ne çıkacak ki evden şeklinde mesajlar var. Onlara bakacağım birazdan. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla WhatsApp üzerinden katılabiliyorsunuz İstanbul FM'deki bütün programlara. Ha, gerçi önümüzdeki hafta bütün programlar derken sadece bana kaldınız. Haftaya çünkü yıllık izne çıktı, tatile çıktı Emre Mutlu. Biliyorsunuz ya da bilmeyenler için söyleyeyim. Vallahi haftaya baş başayız, bilginiz olsun. İstanbul FM'de. Peki 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Cuma günleri beraberliğimizin ikinci saatinde isim soy isme göre ideal mesleğinize bakıyoruz ya. Heh, onu da WhatsApp üzerinden bakıyoruz. Tabii ki katılmak isterseniz ikinci saatte bu numara çok gerekli olacak.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yalçın.net devam ediyor.

bak diye yazmış Aysel. Hoş geldin, iyi yayınlar diye de yazdı, gönderdi. Çok teşekkürler. Tabii ya, değil mi? Ersoy Üner'le sıktı mı canını? Güzel oldu. Şimdi Yalçıncım, iyi yayınlar. Temizlik yüzünden kendimi sakatladım diye. Aa, nasıl ya? Sercan, gerçekten mi? Vallahi bir de bir şey söyleyeceğim. Yani harbiden böyle her gün kıyı köşe temizlik yapan kadın dinleyicilerimiz vardır. Dur şunun üstüne basayım, şu yukarıyı sileyim, öyle böyle derken çok geçmiş olsun o zaman. Öyle söyleyelim. Yalçın Bey, bugün yıllık iznimin ilk günü, 20 gün izne çıktım. O 20 günden sonra sen nasıl döneceksin onu bilmiyorum. Uzun ya 20 gün. Motosikletle diyor, güzel bir Çanakkale, Trakya ve İstanbul turu yapacağım. İstanbul'da gezeceğim bol bol. Bana güzel dileklerinizi iletirseniz sevinirim. Elbette, iyi tatiller. Çok güzel, çok keyifli bir tatil olsun senin için. Mehmetçim, yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani motosiklet için hani Çanakkale, Trakya turu yapacaksın ya. Bu havada çok tehlikeli değil mi? Her an yani ne bileyim sağanak bir yağmura yakalanabilirsin, bir şey olur şeklinde. Lütfen önlemini al. Selam, iyi yayınlar diliyorum. Gönlümün efendisi Beşiktaş'ımı bizleri yine gururlandırdığı için canı gönülden tebrik ediyorum diyor Özlem. İnşallah hep böyle gideriz. Heh işte bak, anahtar kelime orada. İnşallah. Temizlik esnasında çıksa örümcekler çıkar, başka ne çıkabilir ki diye. Ya size öyle geliyor, size öyle geliyor vallahi. Şimdi Tülay da demiş ki, yani altın mı para mı ne çıkabilir ki, ona göre yapacağım temizliğimi ama diyor. Gerçi bizim köşelerden ödenecek eski faturalar çıkar diyor. Ben bıraktım diyor, en iyisi biz kalsın, o faturaları da ödemeyeyim diye. Hay Allah, yok ya öyle demeyin. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sevgili dinleyiciler, yalçın.net devam ediyor. Kulağınızda bizde olsun.

İngiltere'de geçiyor ama tabii ki bu Türkiye'de olmayacak, olamaz anlamına gelmiyor. Bazen oluyor. Yani bu konuyla alakalı haberlere çok denk geldik Türkiye'de de. Ama yani yine böyle çakralarımız hep çalışsın, böyle sağa sola gözler böyle dönsün şeklinde. Hani bir daha ben bu konuyu bir paylaşayım, bu haberi sizlerle bir paylaşayım. Şimdi İngiltere'ye götüreyim sizi. İngiltere'de bir adam ölüyor ve tabii ki öldükten sonra kadın, eşi artık evi ve eşyaları temizlemeye başlıyor. Aynen, bakın, öldükten sonra evi temizliyor, eşyaları temizlemeye başlıyor. Köşe bucak artık, yani eşi öldükten sonra kendini temizliğe vurdu.

büyük bir ihtimal kadın. Ama yıllardır fark edilmeyen çok eski bir bisküvi kutusu buluyor evin içinde. Aa diyor, bu nedir ya falan, yani çok da eski bir bisküvi kutusu. Yani içinde bayatlamış bisküvi olabilir mi şeklinde düşünürken bir açıyor ki tam 113 bin sterlinden fazla, değerinden fazla altın buluyor. 62 tane altın sikke. Öyle böyle değil. Değeri 113 bin sterlin sevgili dinleyiciler. Tabii şaşırıyor. Aa diyor, ya bu nereden geldi, ne oldu, ne gitti? Sonra bir bakıyor ki 1970 yılından beri eşi tarafından biriktirilmiş bir altın bu. Kadının haberi yok ama. Vallahi. Şimdi tabii ki istemeyiz kimse ölsün ama yani sonuçta siz de ne bileyim bir kadın olarak evinizi temizliyorsanız, ya erkekler de temizliyor bu evleri genelde. Siz de gene hani bir temizlerseniz şöyle köşe bucak bir bakın. Çok ciddi söylüyorum. 1970'ten beri saklanan bir bisküvi kutusu, içinde 62 tane altın sikke var ve şimdiki değeri 113 bin sterlin yapıyor. Bunu kadın ne yapıyor? Temizlik yaparken buluyor. Muhtemelen yani eşi de tabii ki ölmeden önce kadın mutlaka temizlik yapıyordur ama dur. Atıyorum işte kadının ismini. Margarita oraya girmeden ben o... Hay Allah ya. Kutuyu kaldırayım şeklinde saklamış olabilir, bilemiyorum ama yine önünde sonunda kocası o kadar sakladı karısından, önünde sonunda yine kadına kaldı. Hay Allah. O yüzden diyorum, köşe bucak temizlerken dikkat edin lütfen.

Yani sevgili dinleyiciler, hiç mi umut yok ya? Herkes de bizden çıkmaz onlar diyor. Aa, ne kadar enteresan ya. Bak Kader demiş, Yalçın bizden çıkmaz o diye yazdı gönderdi. Ya nereden biliyorsun? O kadın da zaten 1970'ten beri 50 yıldır bilmiyormuş yani. Ne diyor? Benim yardımcım altınları, neyi varsa eski bir ayakkabının içine poşetle koymuş. Temizlik hastası kızı da annesi evde yokken ne var ne yok atmış, kadına inme iniyordu diyor. Kalpten öldü zaten, dayanamadı diyor. Ya düşünsenize, çok enteresan vallahi ya. Peki Selcan, çok teşekkürler bu arada. Ha, demiş ki Mehmet, sonbahar motosiklet için en ideal mevsim benim için diyor. En ne sıcak ne soğuk. Ayrıca ekipmanımız sağlam. Yağmur ve ani soğuk hava etkilemeyecek Yalçın Bey diyor. Güzel bak Mehmet. Yani güzel, tamam. Yoksa hani başka şeyler duymayalım lütfen. Yok işte yakalandı, ceza yedi, işte ekipmanlar eksik çıktı, şöyle oldu, böyle oldu. Lütfen olmasın yani. Ben

0: Yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz. Yalçın.net'te İstanbul FM'de sevgili dinleyiciler. Çok teşekkürler. Merhaba Yalçın Bey, hayırlı cumalar diye yazdı gönderdi. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın, sen de hoş geldin. Şimdi ikinci saatte isim soy isme göre ideal mesleğinize bakacağız demiştik ya. Yani bunu cuma günleri beraberliğimizin ikinci saatinde yapıyoruz. İkinci saatte de detayları aktaracağız size. Yani elimdeki program sayesinde sizin isim soy isminize göre ideal mesleğiniz nedir? Bu meslekte olmalıydınız. Bakacağız ve size söyleyeceğiz. Detaylar ikinci saatte. Kulağınız bizde olsun. Şimdi bir de Tülay demiş ki Yalçın valla o kadar altın için evi değil mahalleyi temizlemem lazım. Ya bir yerden çıkar. Hadi bakalım.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: 18 Eylül Cuma gününde 3.10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de Yalçın.net'in yeni saatindeyiz. İkinci saate hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Şimdi Cuma günleri genelde yapıyoruz. Bu saatlerde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Tabii ki bu hafta da yine hiçbir zaman duymamış, katılmamış, ilk defa duyan dinleyicilerimiz elbette katılabilirler. Şimdi elimde bir program var sevgili dinleyiciler. Orada adınız soyadınız yazan bölümler var. O bölümlere sizin adınızı soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul butonu var. O butona bastığım zaman da işte o program sizin ideal mesleğinizi söylüyor. Yani her zaman söylüyorum ya, şu anda işte evet bir meslek sahibi olmuşsunuzdur. Güzel de para kazanıyorsunuzdur. Şartlar da yerindedir. Mis gibi de tatili falan da vardır. İkramiyeler, şunlar bunlar. Ama acaba o sizin ideal mesleğiniz mi? Ha işte bunu isim soy isminize göre elimdeki program size söyleyebilir. Eğer ki merak ediyorsanız, katılmak istiyorsanız şunu yapmanız gerekiyor. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz doğru bir şekilde. Yanına şu anki mesleğiniz, şu an yaptığınız mesleğinizi yazıyorsunuz. Şehrinizi yazın ve 0544-886-1886'ya gönderin. Bu kadar basit. 0544-886-1886. Adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazın. Gönderin. Bakalım neler çıkacak. İdeal mesleğiniz neymiş? Onu hep beraber görelim.
1: Kimsenin suçu yok, kimsenin gücü yok.

Vay vay vay vay. Bugün kadın dinleyicilerimizde bir atak var. Öyle görüyorum. Yani her hafta cuma günü aslında daha çok böyle erkek dinleyicilerimizde bir merak vardı. Hani ideal meslek nedir diye. Bugün valla kadın dinleyicilerimizden gidiyoruz. Şahane. Şimdi radyolarını yeni açanlar için de söyleyeyim. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Bu saatlerde, cuma günleri, bu dakikalarda isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz sevgili dinleyiciler. Yani şu anda bir meslek sahibi olabilirsiniz ama isim soy isminize göre sizin ideal mesleğiniz ne olabilir merak ediyorsanız katılabilirsiniz. Elimde atmıyorum, kafadan atmıyorum, atamam zaten yani bu kadar mesleği de. Elimdeki program sayesinde orada adınız soyadınız yazan boş kutucuklar var. Oraya sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. Altında da düğmesi var. İşte ideal mesleğimi bul diyor orada. Oraya basıyorum. Tak, sizin ideal mesleğinizi bana gösteriyor. Ben de söylüyorum. Tamam, hemen bir başlayalım. Birkaç kişiyle başlayalım. Kiminle başlayalım? Yasemin Telli ile başlayalım. İstanbul'dan yazdı kendisi. Muhasebe ile uğraşıyor. Aa Yasemin, senin ideal meslek mühendis çıktı. Ama hangisi bilemiyoruz işte. Devam edelim. İzmir'e gidiyoruz. Cansu Avcı yazdı İzmir'den. Gelir uzmanı olduğunu söyledi. Cansu, bu mesleğe hazır mısın? Bak, senin ideal meslek balıkçı çıktı. Bir dakika. Zaten 1 Eylül'de de av yasağı kalktı ya, tam dönemi. Cansu, vallahi bir çekersin balıkları, paraya para demezsin. Dur bir tane daha bakalım. Ayten Ayrıbaş İstanbul'dan yazıyor. Aa, birkaç isim daha yazmış oraya. Şimdi mesajı tam açınca görebildik. Neyse, diğer isimlere birazdan bakalım. Ayten Ayrıbaş'la devam edelim. Oo Ayten'cim, yani mesela şöyle bir şey soracağım sana. Arkadaşların gelip sana dertlerini falan anlatırlar mı çok? Ayten, Ayten neler oldu? Ayten ne yapacağım, ne yapacağım şeklinde. Niye soruyorum biliyor musun? Senin ideal meslek psikolog çıktı.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Yalçın.net devam ediyor.

biriz. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Biraz daha böyle keyifli, eğlenceli bir bölüm. Tabii başta söylemem lazımdı bunu ama yani tabii çıkan her mesleği

Beğenmeyebilirsiniz, evet. İşte o bazen o program hani hiç istemediğiniz bir mesleği size söyleyebilir. Ama sizin isim soy isminizdeki o harflerin algoritmasından, algoritma oradan çıkıyor. Şimdi merhaba diye başlamış mesaj. Tuğba Sarıoğlu, endüstri mühendisiyim, operasyon uzmanıyım, İstanbul'da yaşıyorum demiş. Benim ideal mesleğim neymiş? Fala inanma, falsız da kalma demişler sonuçta. Bir dakika, bu fal değil, algoritma. Falın yeni ismi zaten algoritma. Efendim, hayat akışınızdaki o algoritmadan gördüğüm kadarıyla vallahi fal değil. Peki Tuğba, Tuğba senin ideal meslek benimkiyle aynı. İstersen ortak bir iş yapalım. Senin ideal meslek işportacı çıktı, bilgin olsun. Hemen sonrasında devam edelim. Kimle devam ediyoruz? Mustafa Çağdaş Kes'le devam edeceğiz. İzmir'den ben bu gelir uzmanını anlayamıyorum. Mesela her gelir uzmanı zengin olabilir mi? Abi gelir uzmanı ya, ona göre ne bileyim. Yani sonuçta hani gelir uzmanı, geliri şuna göre yaparız falan. Peki neyse, onu biraz daha açıklarsanız, böyle açarsanız şahane olur. Mustafa Çağdaş Kes, gelir uzmanı, İzmir'den yazdı. Ama senin ideal meslek devlet memuru çıktı Mustafa'cığım, bilgin olsun. Hemen sonrasında bir başka gelir uzmanıyla devam ediyoruz. Yine İzmir'den katılıyor. Elif Orak'la devam ediyoruz. Aa Elif, senin ideal meslek, yemin ediyorum, spiker çıktı. Ama ne? Spor mu? Haber spikeri mi? Radyo spikeri mi? Onu bilmiyorum. Onu sen kendin seç artık. Merhaba, ben Elif Orak. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Adınızı soyadınızı yazın. Şu anki mesleğini yazıp WhatsApp'tan bana ulaştırın. Hadi bakalım, kolay gelsin.

bak şimdi şey yapmışlar, biraz açmışlar. Gelir uzmanı bir devlet memurudur Yalçın, nasıl bilemezsin diye. Aa bir dakika. O zaman Mustafa devlet memuru çıktı. Onu pat diye bildi bu program. Mustafa'cığım vallahi doğuştan ideal mesleğindeyim. Bir dakika ya, yani gelir uzmanı. Aa, niye özel gelir uzmanı yok mu? Merhaba, ben özel bir şirkette gelir uzmanı olarak çalışıyorum. Ne bileyim. Mesela Tuncay demiş ki abi ben hani zengin olan bir yatırım uzmanı görmedim. O yüzden gelir uzmanında da pek fark olacağını düşünmüyorum. Sonuçta hepsi yatırım tavsiyesi değildir diyor diyor. Peki. Çok teşekkürler o zaman sana da Cansu, açıkladığın için. İzmir'e de selamlar sevgiler gönderelim. Devam edelim. Nerede kaldık? Kimde kaldık? Nurullah Bülbül'de mi kaldık? Yok, Fatma Top, oradan mı devam edeceğiz? Fatma Topkara'dan mı? Peki oradan devam edelim. Bulabiliyor muyuz peki mesajını? Bir dakika. Burada mı? Burada olabilir mi? Hayır, mesajı bulamıyoruz bir türlü. Neyse, o zaman Nurullah Bülbül'den devam edelim. Şurada Stuttgart'tan yazdı kendisi. Ya Nurullah, bilerek yaptın değil mi sen bunu? Bilerek yaptın değil mi? Mesleği öyle bir yazmışsın ki. Bak burada yemin ediyorum çatır çatır bir Almanca konuşurum. Vallahi şaşar kalırsın yani. Peki. He, tamam. Şimdi iyi oldu. Bak Nurullah dinliyor. Diyor ki plastik enjeksiyon ustasıyım ben diyor. Bir dakika ya. Yani plastik enjeksiyon ustası. Ha, Türkçesini bilmiyordum diye yazmış. Almanca bu kadar uzun olabilir mi abi ya? Oho. Peki. Nurullah, senin ideal meslek bilmiyorum ama bugün cuma olması sebebiyle mi nedir? Senin ideal meslek imam çıktı abi. İlker İkinci ile devam edeceğiz. İlker İkinci İstanbul'dan yazdı. Deri tekstil sektöründe yöneticiyim diye yazdı, gönderdi. İlker'cim bu program ama senin ideal meslek için kabzımı al dedi. Bilgin olsun. Çiğdem Duman'la devam edeceğiz. Çiğdem Duman. Çiğdem'cim, kuruyoruz ortak şirketi. Senin de ideal meslek işportacı çıkmış. Fatma Topkara'yla devam edelim. Bir tane daha baktık. Fatma Topkara. Fatma, senin ideal meslekte işçi çıktı. Ama ben her zaman söylüyorum. Hepimiz işçiyiz ya. Yani...

0: Altın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

veda etmeden önce son birkaç isme daha bakacağız. İsim soy isme göre ideal mesleğe bakıyoruz demiştik ya. Gelen mesajlar var. Nerede kaldık, kimde kaldık? Kadir Mutlu'da mı kaldık? Evet. Kadir Mutlu şurada mesajı. Ne diyor? İyi yayınlar. Ben endüstriyel elektronik teknikeriyim diye yazmış. Ya abi daha ne istiyorsun? Tamam. Peki. Kadir'cim senin ideal meslek bu programa göre uzman çavuş çıktı. Hemen sonrasında devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Ahmet Hars. Öğretmenim ve sporcuyum. İstanbul'dan yazıyorum, iddialıyım. Orayı ben ekledim. Yani sanki oraya doğru götürdü beni cümle. Ahmet, senin ideal meslek balık adam çıktı abi. Yani sporcuysan böyle güzel olabilir. Son bir tane daha bakacağız. Sinan İnci. İstanbul'dan selamlar, saygılar sunuyorum. Montaj elemanıyım diye yazdı, gönderdi. Sinancığım, senin ideal meslekte işletmeci çıktı. Yani peki. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun sevgili dinleyiciler. Bugün de bize zaman ayırdınız. Bizimle beraber oldunuz. Çok teşekkürler. Yarın yani cumartesi pazar günü saat 13'te İstanbul FM Top 10 listesinde beraberiz. Yine Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralayacağız, dinleyeceğiz. Bilginiz olsun. Pazartesi günü de eğer bir aksilik olmazsa saat 14'te İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Yine her zamanki gibi güzel şarkıları tabii ki dinleteceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İstanbul FM'i. İstanbul FM yazarsanız zaten çıkıyor. Yalçın Alaca da benim Instagram hesabımdır. Oradan da tabii ki bana ulaşabiliyorsunuz dedikten sonra günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, zor dönemden geçtiğinizi bilmelerine rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranan insanları lütfen kendinizden uzak tutun. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.

0: o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor?

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
3: Umran Oto Ekspertiz. Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.

0: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway ZD3 Pro 1600 watt 70 kilometre menzilli elektrikli scooter 51.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Emre Mutlu Show.

Vakıf Bank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıf Bank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yalçın.net.
4: Hafta içi 14-16 arası
3: İstanbul FM'de.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yenibosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun, Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal Üsküdar çift yönlü seyir hızı düşük, Kavacık Ümraniye aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Cibil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sivit şort ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sivit şort 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Cibil'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent

0: merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçelievler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Adımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe, Aksiyon'da Kağıthane Hastal, İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'da etkili olan yoğunluk köprü hattı boyunca devam ederken Temde Kavacık Ataşehir etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Altiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

biz. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Besbelli Atlas bu.
1: Hızınıza talibiz.
2: Kaçtı kızım bizim hızımız?
3: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
1: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
4: İnternet TürkNet.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
4: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirli Kuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Harami Dere, Mert Eredirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirli Kuyu yoğun seyretmekte. Temde Adımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe, Aksiyon'da Kağıthane Hastal, İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'da etkili olan yoğunluk köprü hattı boyunca devam ederken Temde Kavacık Ataşehir etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şube.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül

0: biz.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.